0: resinler ve az bazı çürüksün bazı çiçeğin burası nincem prendör makineksi resin
1: paran derin paran derin paran derin esten derin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.

0: Özesin küresin nir be az bezi çiriksin. Özet çek çayın bulasın. Nincem brain dolma giriksin gezin.
1: Paran derin, paran derin, paran derin. Esten derin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.